0: Te tihi o mātairangi, wairu te kau mā whitiru irakati uno arawhānui, te upoko o te ika.
1: Yeah.